0: Hazır.
1: Aferin.
2: Burası Mozart mi? Olmaz bu, olmaz ya. Bir yurda bir şeker mi? Hazır.
3: Denge var, Ertuğrul'un azorluğu, İrak'ın benziği, İdoğan.